0: Make gelik saeutik. Make gelik ieu. Mapaesan Kota Bandung.
1: Jap. Make gelik sok.
0: Cok.